0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi

0: misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Da geç.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için

0: başladı.
1: Bak senin şarkına geçmişiz.
0: Evet. Efendim tekrar hoş geldiniz. Benim evet, şarkıma geçmişiz. Bayıklıyorum ne diyeyim.
1: Bitti
0: yani
1: tamam.
0: Yani ne demek
1: senin
0: istiyorsun
1: şarkına diye. Senin geçmişiz tamam ne yapacağız?
0: Zaman...
1: Geçtik abi.
0: Evet yani benimle oynamayla devam mı ediyoruz? Ha, etmiyoruz. Hava raporuyla devam edelim değil mi?
1: Hava durumunu vereceğiz tabii, ya. Tabii havalı ki. Bulutlu mu bugün bir sor bakalım.
0: Bakalım bir havalar nasılmış
1: havalı
0: bir hafta boyunca.
1: Havalı bulutlu mu bir sor.
0: Bir sorayım be. Havalar nasılsınız bugün? Bugün 18 derece.
1: Sen bilmiyorsun meseleyi daha değil mi? Havalı bulutlu meselesini.
0: Yani havalar nasıl olursa olsun.
1: Hayır,
0: önemlisi
1: bulutlu.
0: Sizin havanız iyi olsun diye biliyorum.
1: Hayır. Havalı bulutlu diye bir kelime var mı?
0: Havalı bulutlu derken havalı bulut ha o nasıl ya Kerim bir dakika yeni jeton düşmeye başladı.
1: Daha yeni anladın değil mi havalı bulutlu.
0: Tamam böyle
1: çok
0: havalı.
1: Çok güzel bence havalı bulutlu.
0: Bu Hamburg'a ait bir terim mi acaba?
1: Ya, ne alakası
0: ne
1: var?
0: Alaka? Tamam
1: öyle bir
0: ya,
1: kelime hiç... yok.
0: Aa,
1: yani öyle
0: söyledim,
1: bir şey,
0: ben de
1: öyle bir şey denilmez.
0: Biliyorum.
1: Sen havalı bulutlu deme bir zahmet.
0: Yani havalısınız
1: onu
0: anlamında.
1: Onu ben ilk yayınımda demiştim. Hava durumunu verdiğimde.
0: Havalı bulutlu. Bu sana ait
1: o havalı
0: şey.
1: Bulutlu ne alaka? Acaba niye dedim onu da kendi kendime sormuyor değilim.
0: Hamburg'dakiler havalı mı acaba?
1: Hayır havalı bulutlu kelimesi nereden geliyor onu anlamadım.
0: Bana mı soruyorsun? Kendine sor sen yaratmışsın.
1: Hayır, havalı
0: bu
1: bulutlu şimdi diyeceğim evet. Ki bulut tamam okey.
0: Evet.
1: Bugün de bulutlu görüyorsun.
0: Evet
1: ki
0: ya.
1: Ki bugün yağmur yağmayacaktı aslında ama birdenbire yağmur yani daha demin de arabadan inmeden bir baktım hava durumuna. Ya benim telefon uygulamasında bir sorun var ki düşünmem zannetmem. Ha evet ben Edinburgh'a bakmışım.
0: Çok pahalı Atay. Tebrik ederim seni.
1: Evet. Ben de diyorum. Evet. %0 yağmur oranı varken niye yağmur yağıyor anlamadım.
0: Yani sen de
1: İşte ben bayağı bir yaşlanmışım ben.
0: Evet,
1: sen,
0: ya,
1: evet
0: Kerim,
1: burada %90 yağmur.
0: Kerim
1: evet, bitmiş,
0: sadece Almanya'nın dekansı mı dedi gibi senin de işin bitmiş. Neyse bugün sonuç itibariyle 18 derece değil mi? 18 derece. Yağmur demin ben evet gelirken yağıyordu.
1: Hala yağıyor.
0: Yağıyor mu ya?
1: Baksana bir.
0: Okay. Evet yağıyor görüyorum. Evet. Yani yarın da 20 derece sevgili dinleyiciler. Güneş çıkacakmış yarın. Sonra çarşamba pazartesi günü 25 derece. Bu güzel işte. Bu güzel bir haber bence. Salı günü 18, çarşamba 17. O gün de güneş çıkacakmış. O da şahane. Bir bakalım bir. Başka ha bir de ne kaldı? Perşembe ve cuma 18 ve 17 derece olmak üzere hava raporumuz. Yani pek tamam ama en azından pazartesine sevinelim. 25 derece güneşli. O bir günlerde
1: her saat değişiyor bu hava durumu.
0: Yani onun için de önemli değil. Bulutlu. Hava raporuna bağlı şey yapmayalım günümüzü. Mutlu olalım. Biz kendimiz içten içe mutlu olalım bence.
1: Yok ama her gün değişiyor arkadaş. Şaka maka bir yana.
0: Değişecek.
1: Saat başı değişiyor.
0: Bizim ruh halimiz gibi her an her dakika aynı mıyız Kerim?
1: Doğru. Doğru katılıyorum. Katılıyorum.
0: Değil mi?
1: Ja, dann schauen wir mal aufs Wetter und sehen auf jeden Fall eins. Heute wird es zeitweise regnen und es sind auch hier und da Gewitter möglich. Also heute den Regenschirm nicht zu Hause vergessen. Morgen haben wir dann rund 20 bis 21 Grad. Auch kein Regen zu sehen. Am Montag haben wir ebenfalls dann auch wieder kein Regen mit rund 25 Grad, gefühlten 27 Grad. Am Dienstag 18 Grad mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 90% und dann kühlt es auch ab auf rund 17 Grad, also vorbereitet sein, an den Montag auf jeden Fall noch genießen. Ich meine, am Ende haben wir den Montag noch, um in die Woche schön mit Sonne reinzustarten, aber danach die Tage sehen wir nicht so schön aus, muss ich sagen.
0: Aber da zumindest ist der Start doch gut, Kerim.
1: Der Start ist gut, das ist ja das Wichtigste, in die Woche gut reinzustarten.
0: Unbedingt.
1: Dann kann die Woche auch mal gut enden.
0: Okay, super.
1: Zumindest in der Theorie, wenn da jetzt nichts passiert.
0: Ja, wir machen auch gar nicht unsere Laune abhängig vom Wetter, ne? Einfach, es geht uns auch
1: nein,
0: so gut.
1: Du, also wenn man jetzt gutes Wetter hat, plus
0: dann
1: noch
0: ist das
1: eine
0: top.
1: Gute Laune,
0: ja, das passt zusammen.
1: Dann passt das gut eigentlich. Dann passt
0: und was
1: das zusammen.
0: Ist, wenn das nicht zusammenpasst? Was machen wir dann? Weil wir wollen ja nicht den Kopf in den Sand stecken, oder?
1: Dann positiv einfach verhalten.
0: Ja, ganz genau, so sieht's aus. Sevgili Kerim, devam edelim. Güzel
1: bir
0: konu. Senin
1: şarkına devam edelim.
0: Aa, tamam, şahane o zaman.
1: Benimle oynama.
0: Ha, tamam, bak.
1: İlla istedin ya. Buraya geldi illa ben
0: i̇lla
1: benimle
0: beni götür gençliğime
1: işte benimle
0: dedim.
1: Oynama çalmazsan
0: evet.
1: Konuşmam falan dedi ben de tamam okey ya o kadar da şey yapmana gerek yok dedim.
0: Öyle
1: tabii
0: demiştim
1: çalarım
0: tabii
1: dedim.
0: Öyle demiştim yani çalmazsan
1: konuşmam
0: bugün
1: yani.
0: Gidiyorum işte Kerim.
1: Bak çalıyorum işte. Hatta ilk başta çalıyorum yani. Özelsin bak, oradan gör yani.
0: Aa, sağ ol. Güzel küçük bir müzik molasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.
1: Yani eine ganz kurze Musikpause von Burak Kut mit Benimle Oynamam. Das ist das Lied von Helen. Hätte ich das jetzt nicht gespielt, hätte sie heute nicht mehr sprechen wollen. Hat sie zumindest am Anfang der Sendung oder am Anfang, wo sie hier reingekommen ist, meinte sie so. Ich... Ne, sag das von Anfang an, wenn du Burak Kut nicht spielst, dann geh ich wieder nach Hause.
0: So und nicht
1: anders. Mach schade, auch wenn das eine Stunde Fahrt wieder ist.
0: Gut, so habe ich das gesagt. Okay, danke, Kerim. Okay.

0: Benim yayınımda bu şarkıyı yani çalmam hiç aklıma gelmezdi.
1: Yani her şey bilgi var.
0: Kazım abi de çalıyor.
1: Çalıyor mu?
0: Çalar bazen.
1: Gördün mü? O da anlıyor demek seviyor.
0: Eskiden de çalardı. Ama ben çalmayı sevmeyen bir tipim bunu.
1: E çaldın işte, ne olacak şimdi?
0: Senin için çaldım. Yani. Çorbanı diye içerim abi, bu kadar basit. İki tane isteğinden çağırdım.
1: Ha, onun yani için karşılık kelle paça, tamam. Kelle paça. Biz zaten ciddi köylüler gibi her yayından sonra kelle paça iç. Ama güzelmiş ya, bence çok lezzetli.
0: Vallahi ben zaten şu an hastayım.
1: Bol limonlu karabiber.
0: İyi gelecek ha.
1: Sen şimdiden çorbayı limon düşünüyorsun değil mi?
0: Valla o bancam, o ekmek var ya, o banacağım içine.
1: O sürekli sepetler geliyor, ekmekler habire bitiyor.
0: Ha, iki tane sepet, üç sepet getiriyorlar, yetmiyor ekmek.
1: Yani korkuyorum sepetlerinden sonra da yiyeceksin diye.
0: Yok, o kadar da değil. Sen abi, sen ben, sen böyle hani konuşuyorsun da ben fen de,
1: yani
0: hani
1: sen, ben de sepetleri. Sen ve sepet
0: mümkün değil. Sen kendine baksana bir abi ya.
1: Ya ben bir parça ekmek yiyorum, bir bakıyorum sepet bak boşalmış ya. Hiç
0: abi,
1: yemiyorum bir şey.
0: Ben
1: bir
0: yiyorum, çorbamı yiyorum. Bir bakıyorum, evet, sepetteki ekmek bitmiş. Meğerse
1: bir parça alıyorum. Ya ben çorbayı bitirene kadar.
0: Ya he.
1: İki saat geçiyor.
0: Sonra bir de bırakıyorsun o altındaki o suyu. Ekmeğe yabansana. Ekmeği alan ya, ekmeği al.
1: Ekmeği alan. Bundan sonra ekmekleri alıp önüme koyacağım. Toplayacağım hepsini. Çünkü
0: abi,
1: hep bitiriyorsun
0: ben,
1: sen
0: abi,
1: ya,
0: ben
1: bana
0: bu işi
1: kalmıyor.
0: Anlamadım ki sen de zaten.
1: Neden?
0: Abi bir bakıyorum, bir sahaya gidiyorum, neyse de hani çorbayı içeyim diyorum. Bir bakmıyorum. Abi ekmek bitmiş oluyor ya.
1: Kerim.
0: Ben anlamadım
1: ya, şimdi
0: ki
1: diyeceğim.
0: Yani. Hayır, cacıklı ezme geliyor abi, cacıklı ezmenin.
1: Onu da yiyorsun, hemen bitiriyorsun.
0: Hayır, göremiyorum abi. Görmeden bitiyor. Ben ya, anlamadım ki. Adam getirdiği böyle anda gibi hemen löp diye bitiriyorsun abi.
1: Ya böyle ağzım açık dinliyorum seni şimdi. Ben böyle yavaş yavaş başlıyorum.
0: Hayır,
1: bir bakıyorum her şey
0: adam,
1: bitmiş
0: hani,
1: ya. Yemiyorum.
0: Şimdi sepet bitmeden sepet bitmeden hani, hani sağ olsun garson bize. Evet. Sepet bitmeden
1: gözü
0: yeni ekmek
1: ya
0: götürüyor.
1: Gözü korktu çocuğun.
0: Ki hani diyor herin o bu çok yiyor diyor yani. Oo diyor.
1: Bana diyor.
0: Ekmek yetmiyor.
1: Sana arkadan
0: ya
1: hemen kulağına söylüyorum.
0: Abi buna şimdi
1: ekmek yetiştiremiyoruz.
0: Ekmek
1: ya
0: yetiştiremiyorlar sana.
1: Öyle diyorlar
0: abi,
1: sana.
0: Abi dükkanda ekmekleri bitirdin. Ben
1: o zaman
0: şey
1: sen o çorbacıya git, ben de başkasına gideyim. Karşılıklı öyle içeriz çorbaları. Burada imkan çok ambıttı.
0: Neyse hadi, çok uzattık.
1: Sevgili Kelim, diyorum ki bugün biraz dinleyicilerimiz.
0: Sevgili Kelim mi?
1: Kelim mi dedim. Kerim'le Kevin'in karışımı oldu bu. Çok pardon.
0: Kelim dedin ama ya. Kelim kim? Kim
1: bilmiyorum
0: var orada?
1: Bilmiyorum yani, o da üçüncü kişi olsa.
0: Kelim
1: yapmıştım seni.
0: Kim
1: ama
0: işte, söyle bakalım.
1: Kelim de bir, yani şimdi öyle
0: Kelim
1: birisi
0: diye
1: de
0: bir
1: yok ya.
0: Kelim diye bir yok benim bildiğim. Kelim.
1: Tamam, onu da ben yarattım. Sen demin havalı bulutlar ne demiştin?
0: Havalı bulutu.
1: Ben de bunu yaratmış oldum. Olamaz mı?
0: Hadi,
1: yeni
0: hadi
1: bir isim.
0: Çok konuşma hadi.
1: Tamam. Diyorum ki bugün biraz sohbet edelim dinleyicilerimizle. Günlük hayatımızla ilgili konuşalım. Sevgili dinleyiciler, neden her şey bu kadar hızlı? Sabah gözümüzü açıyoruz, gün hemen başlıyor. İş, ev, aile, telefonlar derken bir bakıyoruz tekrar akşam olmuş. Gün boyunca sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Her şeyin hemen olmasını istiyoruz. Örneğin mesaj gönderiyoruz, hemen cevap bekliyoruz. Bir şey sipariş ediyoruz, hemen gelsin istiyoruz. Telefonlarla saniyeler içinde birbirimize ulaşıyoruz. Ama gerçekten sevdiklerimize zaman ayıracak kadar bir fırsatımız, zamanımız var mı? Çünkü envai türlü sorumluluklarımız vardır. Bir ara buluşuruz diyoruz ama gerçekten buluşabiliyor muyuz? Sonra eve geliyoruz, dinlenmek istiyoruz yorgun bir şekilde. Ama telefonlar halen elimizde. Mesajlar devam ediyor. İcabında sosyal medyadan bir şeyler bakıyoruz. Videolar izliyoruz. Var mıdır eve gelip de telefonunu kapatan, gerçekten ben dinlenmeye geçtim diyen kişi? Hani böyle bütün gün elimdeydi mesajlar, koşuşturmalar ve şimdi evdeyim ve dinlenmeye geçiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Siz hayatınız hızlı geçiyor mu? Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor musunuz? Ya da çok yoruldun, bir iki gün artık dinlenmeye çekilip diyecek kadar bir fırsatınız var mı? Hani böyle her şey uzak kalıp tekrar biraz dopinglenip en başta kendinize iyi bakmazsanız zaten ne iş hayatında verimli olursunuz ne de sevdiğiniz insanlar için. Bununla ilgili bizimle fikirlerinizi, düşüncelerinizi paylaşır mısınız sevgili dinleyiciler? Telefon numaramızı tekrar vereyim ben. 0177 977 27 72 numarası üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kerimciğim, sen ne dersin? Bütün bu koşuşturmaları şey yapalım. İstersen bir Almanca mı önce yapalım bunu?
0: Ja, wir haben gerade mit der lieben Helin darüber gesprochen, denn seit zwei, drei Wochen nach jeder Sendung sind wir immer mit ihr gemeinsam Suppe trinken.
1: Gegangen.
0: Genau.
1: Genau.
0: Nee, gehen jedes Mal nach der Sendung Suppe trinken. So.
1: Ja.
0: Letzte Woche war das nicht möglich, aber im Normalfall gehen wir nach der Sendung immer jetzt eine Suppe trinken. Das haben wir jetzt irgendwie so angewöhnt.
1: Ja.
0: Aber die liebe Helen ist immer so ein Problemfall für uns oder für die Restaurants.
1: Herzlichen Glückwunsch, denn, danke, danke für
0: die Blumen. Die Restaurants kriegen das Brot nicht mehr, denn klar, neben der Suppe gibt es auch viel Brot und bei uns im Restaurant gibt es auch diese Soßen, das ist dann Tzatziki und dann noch die scharfe Soße dazu. Und die liebe Helen isst so viel, dass das Restaurant aus Angst, bevor das Brot zu Ende geht, schon das weitere Brot in den Brotkorb auch schon bringt.
1: So läuft das ab oder ist es eher andersrum? Nee, nee. Okay, interessant. Interessante Aussage.
0: Also ich habe schon Angst, dass du den Brotkorb auch irgendwann noch mit isst.
1: Restaurant
0: hat sowieso schon Angst. Das Restaurant macht sowieso schon weh, wenn sie dich reinkommen.
1: Ah, Heli kommt sofort Brot hinstellen. Drei Körbe parallel.
0: Die machen direkt für dich Brot, sobald sie sich sehen.
1: Ah, okay.
0: Ja, sobald die sich sehen, die fangen an mit Neusen. Oh Gott, oh, die ist da, die ist da. Müssen wir jetzt Brot direkt extra Brot machen.
1: Oder ist es eher andersrum? Aber nee, okay. Nee.
0: Naja.
1: Auch die Vorspeise.
0: Spaß beiseite. Ich habe jetzt zwei Lieder für dich gespielt.
1: Danke.
0: Bedeutet, ich habe jetzt auch eine Suppe von dir verdient. Musst du jetzt ausgeben.
1: Okay.
0: Aber jetzt kommen wir mal auf ein Thema zu sprechen. Oder jetzt kommen wir auf ein Thema, was viele von uns, glaube ich, mitnimmt und was viele auch von uns betrifft. Und zwar, wie schnell das Leben eigentlich vorbeigeht. Und wie schnell unser Alltag eigentlich immer ist. Wir machen morgens die Augen auf und dann fängt der Alltag eigentlich auch schon an. Man geht in die Küche, der andere guckt direkt erstmal aufs Handy, ohne überhaupt mal den Tag reinzustarten. Das ist immer der schlimmste Start, glaube ich, wenn man direkt aufs Handy schaut, weil man direkt diesen Dopamineinfluss bekommt und eigentlich sein Kopf schon, bevor man überhaupt aus dem Haus gegangen ist, schon voll ist. Dann fängt's an mit der Familie, Haushalt und natürlich unsere meiste Zeit für den einen oder anderen, die Arbeit. Und dann schaut man und plötzlich ist abends, man sitzt wieder zu Hause an der gleichen Stelle und schläft wieder ein. Dann sind wir auch sehr ungeduldig geworden, alle Menschen da draußen. Wir schicken eine Nachricht und erwarten sofort eine Antwort. Am besten in dem Moment, am besten gestern schon eine Antwort. Dann bestellen wir etwas und erwarten, dass das am besten gleich schon ankommt. Sehr ungeduldig geworden. Also der Alltag hat sich in den letzten 10, 15, 20, 30 Jahren extrem verändert und wir sind sehr schnell geworden. Also wir wollen alles ganz schnell haben, wir wollen alles morgen haben, wir wollen alles jetzt haben. Darüber möchten wir gerne mit euch sprechen. Was ihr denn so für Unterschiede seht, wie ihr euren Alltag dann gestaltet. Fängt ihr euren Alltag mit eurem Handy an? Oder gibt es wirklich Menschen, die sagen, so mein Handy ist ein Wecker, ja, mehr ist es aber auch nicht. Beispielsweise, ich habe es wirklich monatelang versucht. Mein Handy liegt immer noch auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch, so dass ich für den Wecker aufstehen muss, um mein Handy auszuschalten. Aber ich kriege es seit ein paar Wochen nicht mehr hin, das Handy wieder direkt wegzulegen, sondern ich erwische mich immer dabei, dass ich dann kurz mal nachschaue, wer mir so geschrieben hat. Und erstaunlicherweise schreiben mir auch, warum auch immer, sehr oft nachts Leute.
1: Weil sie dann Zeit haben wahrscheinlich.
0: Weil sie anscheinend, ja. So, dass ich dann halt auch am Morgen direkt antworten möchte.
1: Ach, das
0: schlecht
1: heißt,
0: natürlich, aber ja. Ist so.
1: Das heißt, du schläfst mit dem Handy ein sozusagen.
0: Nein.
1: Und wachst dann wieder auf mit dem Handy? Oder
0: also ich lege mein Handy wie ich vom Schlafen weg. Also einfach dann dahin und genau. Deswegen würde uns interessieren, wie ihr dann was macht. Ne? Also wie ihr euren Alltag gestaltet, schreibt uns gerne mal unter 0177 97 727. Und jetzt geht's weiter mit einer Musikpause. Und zwar von meinem Lieblingssänger, Tantaschi.
1: Oh nein, schon wieder. Ah, Yolcu diesmal, Gidişat değil.
0: Nein, Gidişat, okay. nein, das reicht.
1: O zaman küçük bir müzik molasından sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın.
0: Eine schöne Musikpause. Yolcu von Tantaschi.

0: senden bir ricam var. Benim kahvemi ellemez misin ya?
1: Kerim ya, ben hem kendi kahvemi içmişim hem de senin kahveni.
0: Hem de benim.
1: Ben böyle bir şey hiç yapmazdım.
0: Hayır, böyle bakıyorum şimdi. Şimdi bardağa bakıyorum.
1: Ben ne zaman
0: Ruj
1: sürdüm?
0: Dedim ki ben ne zaman Ruj sürdüm veya nereden geliyor bu Ruj? Acaba yıkanmadı mı dedim. Yıkanmasa ben önce hep bütün bardakları içmeden, içine bir şey doldurmadan incelerim normalde. Bir şey
1: evet,
0: var mı?
1: Evet, tertemiz
0: taslar. Bir şey varsa da yoksa hep yeni yeniden silerim.
1: Biliyorum.
0: Kısaca yaparım bulaşığı. Dedim ben kontrol ettim, Ruj yoktu.
1: Allah
0: dedim Allah Allah. Sonra
1: sabah
0: seninkini dönderdim.
1: Şaşırıp diye düşündün.
0: Sonra seninkini dönderdim.
1: Evet.
0: Baktım ikisinde de aynı Ruj. Abi benim kahvemi niye içiyorsun benim kahvemi?
1: Yani
0: şaşırdım
1: ya.
0: Sen benden kahve içseydin yapmaz mıydın?
1: Ama
0: sana?
1: Anlamadım ben oraya nasıl ulaştım
0: ben
1: ya.
0: Ben de onu anlamadım.
1: Yani şimdi ekmek olayını bilen şey
0: abi,
1: ne kadar pis
0: yani,
1: boğazmışım
0: sen,
1: ya.
0: Sen kahve abi, korktum ben senden ya. Korktum abi ben.
1: Ben bunu nasıl yaptım Kerim
0: abi,
1: ya?
0: Abi ben bu
1: hayır anlamadım
0: ya.
1: Tas orada ben oraya
0: hayır,
1: nasıl ulaştım?
0: Hayır, kahve isteseydim ben kahve mi
1: yani,
0: yapmadım?
1: Yani kahve mi konu olurdu değil mi?
0: Orada kahve makinesi basıyorsun pat diye çıkıyor zaten.
1: Hani şimdi ekmek olayını konu etmişsen gerçekten böyle çok pis boğazmışım gibi görünüyor.
0: Vallahi şimdi artık ben sana 3 kahve koyacağım gelince.
1: Hayır yani belki de sabah Ruj sürmüşsün, haberin yok senin.
0: Ya,
1: şaşırıp.
0: Öyle bir Ruj'um da yok. Annemin de yok. Annemin de böyle bir Ruj'um.
1: Vallahi ben de anlamış değilim nasıl yaptığımı ama ya oluyor. Hiç olmaz, afiyet olsun.
0: Sen yaşlanmışsın.
1: Ay Kerim vallahi şimdi tamam sevgili dinleyiciler
0: artık
1: gidiyorum.
0: 18 yaşında değilsin demek ki sen.
1: Yani tabii.
0: Yalan söyledin bize.
1: 18
0: demek
1: dedim.
0: Demek ki 25 misin?
1: Öyle demiştim değil mi ben? Evet ya.
0: Neyse biz bir evet, sesli kayıtlar geldi.
1: Evet.
0: Onları bir kısaca dinletelim dinleyicilerimiz, ardından bakalım kimler neler demiş.
2: Selamlar sevgiler, sevgili Kazım. İyi bir yayın dileklerimle günün aydın, neşen bol olsun.
1: Şahane oldu.
0: Şahane bu. Kazım abiye gitsin artık.
1: Evet bu.
0: Ama çoları şimdi tabii ki Radyo Merhaba Kazım abi olmuş oluyor.
1: Yani
0: bana söyle.
1: Tabii ki o demektir, biz de varız hafta
0: yok,
1: sonları.
0: Yok biz yokuz.
1: Ben
0: Cerrah abi
1: bizi.
0: Yokuz biz abi, biz yokuz.
1: Ha, okay.
0: Kazım abi var, başka yok yani.
1: Tanıştırayım Kerim. Sen de beni şahap tanıt.
0: Tanıştırayım Helin.
1: Yani.
0: Bak mesela insanlar senin sorduğun soruya mesela bazıları yazmış ki hayır zamanım yok öyle şeyleri düşünmek için.
1: Bak görüyor musun?
0: Çalışıyorum diyor.
1: Gerçekten öyle durum.
0: Durum
1: çok enteresan bir cevap. Ne günaydın yok kanıtsayt bitti.
0: İşte kanıtsayt.
1: Çünkü insanlar
0: yani
1: koşturuyorlar.
0: Yani insanlar mesela bazı insanlara sorarsın mesela zamanın var mı? Muzikma kogumem kalender diyor.
1: Buluşmak için evet. Bile öyle olmuş. Evet çünkü kimsenin zamanı yok. Herkesin yapması gereken gerçekten bir sürü envai türlü işleri var insanların artık. Ama ne oldu anlamıyorum. Yani oturup zaman ayıramıyoruz birbirimize, bir sohbet edecek. Yani belki onu da ayarlayanlar. Var mıdır öyle? Hayır bu benim için çok önemli. Ne bileyim ayda bir, haftada bir, iki haftada bir mutlaka arkadaşlarla bir araya gelip buluşuruz. O zamanı ayırıyorum kendime diye. Çünkü zaten ömür biter, iş bitmez. Yani.
0: Zaten öldükten sonra da işi götüremiyoruz.
1: Ay yıllar önce ben bir kitapta okumuştum bunu. Kişi uyumaya giderken yapacak şeylerin listesini yazmış ertesi gün. Sonra ertesi gün uyanamamış ama hala liste orada duruyormuş. Tamam anladık Ruj'lu bölümü de. Yani demek istediğim şey sonuç itibariyle gerçekten işler hiçbir zaman bitmez. Belki de o zamanı burada bulunduğumuz sürece birbirimize ayırmamız lazım. Çok önemli. Çünkü bize kalan da budur. O insani güzel ilişkilerimiz, paylaşımlarımız değil mi? Bizim çorba içeceğimiz gibi, benim senin kahveni içtiğim gibi. Yani sen haftanı nasıl geçiriyorsun Kerim? Bayağı bir... Çünkü ne dedin demin? Hani falle değil mi? Çok bayağı bir dolu bir haftandır seninki de.
0: Abi ya, bu hafta doluydu. Bayağı bir doluydu.
1: Hep
0: oradan oraya, buradan
1: ya.
0: Buraya, şunu yap, şey yap, böyle git, onu yap, şunu hallet derken hafta bitti. Hafta bitiyor, hızlı hızlı bitiyor.
1: Evet. Yani aynısı benim için de geçerli. Bayağı bir koşuşturma
0: sen
1: için.
0: Sen yine karpuzlu peynirini yemişsindir akşam.
1: Ama o yaz aylarında kaldı ya.
0: Abi yaz hala daha tam yazdan çıktık evet tarih olarak ama.
1: Ya böyle güneş olacak güzelce.
0: Sen kesin karpuzlu peynirini yemişsindir.
1: Yani çok seviyorum.
0: Evet bahçemde oturmuşsundur. İç çalışmalar
1: ama
0: dilerim.
1: Ama ben yağmurda da... Kerim ya. Acayip.
0: Onu aslında anlatmak lazım da neyse hiçbir anlatılmaz. Her şeyde yayında anlatılmıyor. Keşke anlatabilsem onu ha.
1: Anlat, biz birbirimize bir tarihte küçücük bir şey yapmıştık, tartışmıştık. Sonra
0: küçücük bir tarih.
1: Küçücük bir tartışmaydı.
0: Küçücük bir tartışma yaptık. Evet. Sonra birbirimize 3 gün iyi çalışmalar diledik sadece. Hani böyle geziyorduk. Hani ne bileyim ben lise olarak ne yazılıyordu? İşte cumartesi günü yayın yapacağız mı? İyi çalışmalar dilerim.
1: Ama işlerimizle ilgili
0: sonra,
1: konuşuyorduk.
0: Sonra ondan sonra o geri yazıyordu. Evet yapacağız, iyi çalışmalar dilerim. Ya başka bir şey
1: ben
0: yani.
1: Dedim bakalım kaç öyle, gün gidecek hani bu çalışmalar.
0: Ama artık kaç gün gitti bilmiyorum ama iyi çalışmalar diledik.
1: Ya bir hafta
0: yani.
1: Gitti.
0: Yine de iyi de çalıştım ha, keşke yine de iyi de çalışıyordum.
1: İyi dileklerde
0: yani.
1: Bulunmuşum, güzel çalışmışsın. Sen de bana öyle güzel bir dilekte bulunmuştun.
0: Şimdi dur şimdi çok konuşuyorsun tamam. Yine çok konuşuyorsun ya.
1: Tamam.
0: Abi sen bir konuşunca bitmiyor abi ya. Bitmiyor ya. 9.33 olmuş.
1: Ekmekleri yiyen ben. Çok konuşan ben. Kahve içen ben. Her şey ben ya Kerim. Sen?
0: Ben çok temiz bir insanım ya.
1: Başını yıkıyorum yani diyorsun evet. Her zaman.
0: Abi ben çok temiz bir insanım. Ben de hiçbir şey bulamazsın.
1: O kadar yani.
0: Ben çorbayı da yerinde içen.
1: Böyle diyenden korkacaksın.
0: Bak ekmek ben bir iki tane ancak.
1: Ancak.
0: Abi zaten senin yüzünden yiyemiyorum ki. Ben sensiz gidince bari bir 5 ekmek yiyorum. Sen de 2 ekmekten
1: tabii,
0: fazlası
1: tabii.
0: Yok.
1: Tabii tabii. Bak bugün resim çekip atacağım ama vallahi görürler herkes kimin ekmekleri götürdüğünü.
0: Şimdi evet, bak evet. Sen buraya ne yazın veya işte bizim konumuza ne yazıyor bak. Eskiden komünikasyonlar zordu. Mesela birisini görmek istediğinde oraya gitmen gerekiyordu. Şimdi artık kolay oldu. Telefonlarımız var. Akıllı telefonlar deniliyor
1: evet.
0: Ya akıllı.
1: Evet.
0: Şimdi eskiden abi kolay değildi. Şu an kolaylaştı. Birisini mi görmek istiyorsun? Videolu ara, WhatsApp'tan ara, WhatsApp'tan yaz. Artık o yüzden eski zamanlar kalmadı. Artık eve geliyoruz. Eskiden olsa eve hani işten eve geldiğinde
1: evet.
0: O üstümüzde o bir şeylik oluyordu. Yine de bir daha çıkıyorduk. Yani eve geldim, evde yatacağım yoktu. Şimdi eve geliyorum. Abi yorgunluktan geri yatıyorum aslında. Yani günlerimiz zaten hani gelen yani araştırmalar da var.
1: Evet.
0: Günler kısaldı genel anlamda. Tam 24 saat hala ama günler genel anlamda kısaldı.
1: Evet.
0: Günler kısaldığı için de sanki bizler bu telefonlar bizi yoruyor gibi daha fazla.
1: Acayip yoruyor. Gerçekten yoruyor.
0: Hani insan göğe diyor ben telefonla sadece oynuyorum ama beynimiz öyle bir yoruluyor ki aslında bu. Yok hani bazen insan olarak diyoruz ya bir kısaca Instagram'a bakayım. Kısaca birkaç video izleyeyim. Ondan sonra çıkarız yola. Onu başladığın anda uykun geliyor. Uykun geldikten sonra da gerçekten kendini zorlaman gerekiyor evden çıkmak için. O kısaca dediğin telefona bakayım mesele oluyor yarım saat. Yarım saatten sonra da uyuyup kalıyorsun.
1: Gerçekten öyle.
0: Orası, hadi bakalım çık.
1: Çıkabiliyorsan
0: çık bakalım.
1: Gerçekten hani böyle bir yarım saat bakayım diyorsun bir de bakıyorsun bir saat geliyor. Bir buçuk saat
0: uykun
1: geçmiş.
0: Uykun geliyor çünkü.
1: Evet yorgun düşüp yatıyor insan. Çünkü sürekli insanın kafası meşgul.
0: Orada canını da istemiyor
1: meşgul.
0: Zaten.
1: Sürekli.
0: Bazen canını da istemiyor.
1: Evet.
0: Bir de özellikle en kötüsü olan o videolarla uyumak. Yani çünkü uyuyorsun o sesler gidiyor ve beynin bu sesleri alıyor aslında hala alıyor o sesleri. Yani beynin hala aslında çalışmış oluyor. Uyumuş oluyorsun. İşte bedenen de
1: evet.
0: Geri kendine gelmiş oluyorsun ama beynin yerine gelmiyor aslında. Tamam beyin zaten uyumaz hiçbir zaman ama beynini dinlendirebiliriz. Onu yapmıyoruz.
1: Aslında belki de bir nevi beynini uyuşturarak uyuyorsun. Uykuya dalıyorsun o şekilde. Çünkü sürekli bir şeyler dinleyerek değil mi? Alışmış artık. Bünyeniz
0: yani
1: bence.
0: Beyin hiçbir zaman durmuyor. Zaten beyin hiçbir zaman durmuyor. Evet. Ama ne oluyor? İşte adamlar diyor hani beyin de diyor ki alayım.
1: Evet.
0: Sonra hani bedenen belki kendimizi çok iyi hissedebiliriz ama beynimiz bütün gece çalıştığı için veya bütün o sesleri dinlediği için hala biz uykudayken hatta hani her şey hepimiz de alıyoruz o orada söylenen şeyleri alıyoruz.
1: Yani gerçekten uyumayı da dinlenemiyoruz ya. Dinlenmeden uyanıyoruz tekrar. Ertesi gün yorgun bir şekilde uyanıyoruz tekrar.
0: İşte. Biz ne yapalım biliyor musun? Bir müzik arasına gidelim. Almanca sen bunları çevir. Bir Almanca'ya
1: bence
0: çevir.
1: Bence sen Almanca'yı
0: yok, çevir. Sen çevir. Ben sıkıldım.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wenn wir auch abends ins Bett uns legen, genau, wir immer noch nicht zur Ruhe kommen, weil wir durchgehend auch das Handy in der Hand haben. Gibt es Personen, die das Handy dann auch zur Seite legen und sagen, jetzt ist Nachtruhezeit und auch in der Nacht gucken wir uns irgendwelche, was weiß ich, Filme an, schreiben, gucken uns irgendwelche Videos an. So richtig zur Ruhe kommen wir nicht. Stehen wir wirklich erholt am nächsten Tag auf oder sind wir, ja, erschöpft? Und da haben wir gerade mit Katem gesprochen, ja, es ist schwierig mittlerweile. Und dann denken wir uns, nur eine halbe Stunde schauen wir aufs Handy. Aber irgendwie merken wir gar nicht, wie schnell die Zeit eben, ne, verlaufen ist. Ne? Und dann sind schon wieder 1,5 Stunden, ja, Zeitverzögerung. Und wir schlafen dann vielleicht auch etwas später ein als geplant. Genau.
3: Wir gehen auch gar nicht erst
0: raus. Das passiert ja auch. Man plant mal rauszugehen, denkt sich kurz, ich schaue mal einmal aufs Handy. Dann verleitet sich nur mal der Finger auf Instagram oder auf TikTok und sobald man einmal da drauf kommt und Reels sich anschaut, kommt man gar nicht mehr mit der Zeit mit und schwuppdiwupps und noch einmal eine halbe Stunde vorbei.
1: Tatsächlich ist das so, ne? Dass man sich auch gar nicht mehr so richtig die Zeit nimmt füreinander. Die Zeit, die wir noch haben, anstatt uns mit dem ganzen technischen, ja, zu beschäftigen. Vielleicht müssen wir uns das nochmal so, ne, auf die Fahne schreiben, dass wir uns Zeit nehmen müssen für die Menschen, die uns wichtig sind.
0: Richtig. Und jetzt nehmen wir uns noch Zeit für eine Musikpause und zwar von Beysat Gerçeker, NB Orchestrası und Tuana Türkay und in euren Ara Nolursun.
1: Bizden ayrılmayın efendim.

Radyo merhaba, günaydın Kerim. Hanım kızımızın ismini bilmiyorum ama öyle güzel bir program yapıyorsunuz ki böyle sohbetinize bayıldım. Ben bile o kadar neşelendim, o kadar motivasyon mutfakta hem dinliyorum hem işlerimi görüyorum. Size iyi yayınlar dilerim. Her zaman

0: Ne kadar güzel bir mesaj atmış sevgili Çeşmenur hanımımız. Teşekkür ederiz. Mutfakta dinleyin bizi bak. Herkes mutfakta dinliyor bizi. Sen bana bir kahvaltı hazırlayamadın abi. Bir mutfağa gidip de.
1: Kerim ama ne kadar maçın. Bırak şu yemek işlerini ya. Aklımız fikrimiz yemek seninle birlikte. Ama diyorum ki ne kadar güzel bir mesaj. Ne kadar bizi motive ediyorsunuz bu güzel sözlerinize. Teşekkür ederim.
0: Keşke herkes yapsa bunu yani.
1: Evet, siz bize böyle yazdıkça keşke daha motive olacağız. Yapsa.
0: Yapın abi. İstiyorum. Yapın abi. Ben yani böyle mesaj istiyorum. İltifat
1: bedava.
0: Şimdi ilk iki mesaj atan bizlere Selda Bağcan bileti dağıtıyorum. 10. ayın 9'undaki Titia Hamburg'da şimdi itibariyle bizleri yazan kişilere, iki kişiye Selda Bağcan konseri dağıtacağım. Ama bize gaz vereceksiniz. Tabii. Çok güzel yayın yapıyorsunuz işte böyle. En güzeli atan...
1: Evet.
0: Selda Bağcan konser biletini hediye ediyorum. Hadi bakalım. 0-77-977-27-72.
1: Bu biraz şantaja mı giriyor acaba diye düşünüyorum.
0: Yok, hiç de bile.
1: Bence biraz öyle hiç oldu ama bile. Neyse.
0: Ya karıştırma yani, abi ya. Ne karıştırıyorsun ya bizi burada ya?
1: O zaman ben Helin olarak işin içinde yokum Kerim. Sen hani ya, hanımefendi
0: ne yapıyorsun sen? Ha? Yok, ne yapıyorsun sen, yap abi. Niye karıştırıyorsun ya, reytingi çoğaltacağım buradan burada.
1: Tamam
0: ya.
1: O
0: ben
1: zaman yani, tamam ya.
0: Böyle gaz yapacağım ya.
1: Hep yani diyorsun arkadaş. Bak, gerek düz gerek diyorsun ya. Değil mi? Arkadaş gerek düz gerek birlikte.
0: Artık yazanlar yazmazlarsa ben de giderim abi.
1: Öyle. Tamam. O zaman sen çorbaları sipariş ver. Ben geliyorum.
0: Ben giderim abi. Hiç kimse yazmazsa şimdi giderim abi.
1: Okey. Bakalım mesaj gelmiş. Okuyalım Kerim.
0: Sen bir Almanca çevir.
1: Şaşırdım ya. Nasıl çevireyim? Kafamı karıştırdın resmen sen. Ben bir eine tolle Nachricht bekommen, dass eine Zuhörerin gerade in der Küche, was weiß ich, Frühstück wahrscheinlich zubereitet und uns zuhört und sie findet das toll, unsere Kommunikation. Und Kerim meinte, desto mehr wir an Lob und ja, Zuspruch bekommen, kann Kerim bitte für das fort, kann man auch durchaus 2 Tickets für das Konzert von Selda Bağcan im Oktober gewinnen. Aber das ist abhängig von dem Lob. Also von daher, ich bin etwas erschrocken bis verblüfft, bis bitte führ das fort.
0: Alles gut.
1: Aber anders bekommt man bei Radio Merhaba keine Tickets.
0: Nee, ja,
1: Spaß,
0: nein.
1: Spaß.
0: Die uns jetzt schreiben, unter 0177-977-272-772 haben die Möglichkeit, ein Selda Bağcan Konzertticket zu gewinnen für das Konzert am 9.10. im CTH Hamburg. Das auf jeden Fall nochmal dazu. Also gerne uns einmal schreiben.
1: Ja.
0: Und da habt ihr auch die Chance, ein Ticket zu gewinnen. Şimdi,
1: Mesaj gelmiş
0: bir,
1: değil
0: bir
1: mi?
0: Bir tane mesaj gelmiş de, o sanatçıyı hiç tanımıyorum aslında. Eylem yazmış da, işte bir istekte bulunmuş, çocuklara Türkçe öğretiyoruz ve bu parçayı çok seviyorlar, teşekkür ederim yazmış.
1: Ne kadar güzel, Türkçe öğretmeleri.
0: Nil Kara İbrahim'den, lütfen bestelediğim gibi çalar mısınız?
1: Nasıl?
0: Sen onu biliyor musun ki?
1: Tabii o sanatçıyı biliyorum.
0: Bir arayalım
1: bakalım.
0: Çok
1: güzel bir... Sen onu bilmiyor musun? Aa Kerim sen... Yani ben seni bildiğin... Bunu biliyorsundur, garanti biliyorsundur. Şimdi belki...
0: Belki şarkıyı şey yaptıktan sonra olabilir, evet. Bir şey demiyorum ama ilk defa dinlemiş olurum.
1: Çok da güzel bir sesi var. Bana
0: sarma. Ha,
1: biliyorsun benim ihtimalim.
0: Bu şarkının ismini ben bilmiyordum. Yok yok. İsmini söyleseydim ben hayatta bilmezdim ama şarkının kendisini tanıyorum, evet.
1: Hı-hı.
0: O zaman ne yapalım? Kısaca bunu dinleyelim. Sonra veda için geri dönelim. Yazanlar da direkt de biletleri hem göndeririz direkt. Gut, die liebe Eylem hat uns geschrieben und einen Musikwunsch sich gewünscht. Sie bringt ihren Kindern derzeit Türkisch bei und genau, die Kinder lieben anscheinend das Lied, deswegen in euren Ohren. Und danach kommen wir wieder für euch zurück und zwar leider auch schon für unseren Abschied, denn wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Deswegen hören wir diese Musikpause uns gut an und kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt für euch natürlich dranbleiben.
1: Küçük bir müzik molasından sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın.
2: Boşuna hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam oralarda. Sen de güle eğlen, öyle acıklık

0: Evet, şimdi yayının sonuna geldiğimiz için burada kısaca bu şarkıyı noktalayalım ve son konularımızı da sizinle görüşelim. Daha doğrusu birkaç etkinlik durumlarımız olacak. Bugün biliyorsunuz Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı oynayacak saat 7'de. Kuzey Almanya Beşiktaş Derneği'nde de bu derbi maç birlikte izlenecek. Yani illa Beşiktaş'ı olmanıza da gerek yok. İsterseniz Fenerbahçe'li olun, Galatasaray'lı olun. Herkes davetli. Orada yemekler de olacakmış. Herkes birlikte izleyecek ve o derbi heyecanını birlikte yaşayacaklar diyeyim. Öyle diyelim.
1: Şahane.
0: Şahane bir etkinlik olacak.
1: Evet.
0: Yarın ise Wilhelmsburg'da çocuklar için güzel bir etkinlik olacak. Saat 2 ile 6 arası olacak bu. Yani isteyenler Wilhelmsburg'daki Rotenhäuser'daki okulda bu etkinlik olacak. Flohmarkt'ta olacak aynı şekilde. Yani eski eşyalarınız, eski eşyalar da satılacak. Yani isteyen hem çocuğunu eğlendirmek amacıyla güzel bir etkinlik olacağına inanıyoruz. Hatta hava da yarın güzel olacak değil mi? Hava da yarın güzel olacak sanki.
1: Yani
0: bugüne göre daha iyi olacak. Bugün yağmurlu olduğu için biraz havamız o yönden kötü ama her şey olur ya, sorun değil. Sorun yok.
1: Wilhelmsburg'da çok Türk yaşıyor değil mi Kerim?
0: Evet, var. Var bol bol var. Evet. Mesela Cabbar abim de oradan gelir.
1: Her kimse kendileri ama okey. Cabbar abisi de Kerim'in oradan geliyor.
0: Kerim'e tabi sonradan gel. Bizim Cabbar abimiz, orayı işleten abimiz.
1: Ha okey.
0: O da Wilhelmsburg'dan geliyor.
1: Anladım.
0: Heute gibt es eine Veranstaltung, eine Veranstaltung. Unter anderem spielt ihr heute Fenerbahçe gegen Beşiktaş. Die zwei größten Mannschaften. Beziehungsweise klar, es gibt noch Galatasaray, aber so, das sind ja so die drei erwähnenswerten, alle anderen sind nicht so erwähnenswert. Fakt ist auf jeden Fall, die spielen heute um 19 Uhr und das Ganze wird auch ausgestrahlt im norddeutschen Hamburger Beşiktaş Verein in Wandsbek und wer da also Interesse hat, kann gerne auch an der Veranstaltung teilnehmen. Und dazu gibt es noch die Veranstaltung Kids in Bewegung, also eine Veranstaltung für Kinder mit einem Flohmarkt und einer Cafeteria von morgen 14 bis 18 Uhr in Wilhelmsburg, um genauer zu sein, in der Schule Rotenhäuser Damm. Wenn ihr also da auch Interesse habt, gerne uns kurz schreiben unter 01779772772 oder uns oder halt direkt vor Ort hingehen. Die Adresse haben wir soeben durchgegeben. Şimdi son Lupa. Bir mesaj da gelmiş. Evet. Hasan Bülent Su yazmış ki Kerim kendisinin kahve tısını sağdan ortaya koymuş olabilir mi?
1: Nasıl? Bir daha.
0: Hani şu taşı buraya yani koydum yoksa, da.
1: Bak
0: acaba,
1: demek ki
0: sen buradan
1: Hasan Bey de düşünmüş. Ben de düşünüyorum.
0: Ben anlamadım bu işi ya.
1: Tabii ki olabilir.
0: Kahvemi
1: teşekkür ederim desteğiniz için. Çünkü ben de anlamadım.
0: Kahvemi
1: yani ben nasıl ulaştım
0: ya.
1: Ben oraya ya?
0: Sanki kahve vermeyecektim.
1: Sanki vermiyorsun değil mi?
0: Abi kahveyi. Ben sıkıldım artık. Hadi gidelim.
1: Sıkıldım, çorba içmeye gidelim
0: sıkıldım
1: diyorsun.
0: Sıkıldım abi, ben anlamadım.
1: Yani,
0: benim kahvem ne bileyim.
1: Tamam o zaman programı
0: yaptım,
1: kapatalım
0: hadi.
1: Gidelim o zaman. Efendim
0: evet.
1: Bugün de bir programımızın sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hep hoş kalın. Hoşça kalın efendim.
0: Von heute war es von uns. Morgen um Punkt 1 Uhr heißt es wieder für euch. Merhaba Hamburg, also heißt es wieder für euch. T-Radio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und wenn es wieder am Montag heißt, Merhaba Hamburg, freuen wir uns auf euch. Morgen geht's weiter mit Nonstop Musik. Am Montag dann wieder ich und Kasim. Einen schönen Tag euch. Bis dahin. Tschüss.
1: Bye, bye.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Akıyorum. Radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040

0: 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Kuzey Alman

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyor.

Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

yatma karam. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

et param, gözlerin emreniyor, bana bakan aşkım.

0: yüreğimiz fotojenik.
1: Radyo merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: yıllarca kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hala. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

Cebimde yok bilet param.

beynimi kemiren kezzap geceler. Paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar. Sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 9543.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

et param gözlerim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Ömrümün cezası.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

aşkla vurulman gerek uyuyun ıssızlıktan. Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin, sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan, yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan, kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı, emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kendi yalnızlığındır döneceğin.

en sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerinle çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile takmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkıları besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?